bir sısı mı diyagen? Anneme hus mu diyagen? Adre grinay venuin. Hus meralak. Nalalatipin binna.

Hena, sandıdiyevere ahasiye hayatıta mı giyat? Kohe hari tanaka? Handa eliyeve minnati. Kohe hari lokya ketule sandı eliye giman nivana vayati. Ehem hitala sanasen mantara.